Türküler sevdamız, türküler hasretimiz, türküler umudumuz. Türküler her pazar saat 12 ile 14 arası Can Radyo'da. Can Radyo, türkülerin doğru ve tek adresi.

bugün oradaydın. Aynı yerde, aynı evde. Aynı kapıdan girdim içeri. Tesadüf bu ya. Aynı anahtar kalmış bende. Sandalyede yeleğini unutmuşsun. Masada kahkahanı, mutfakta bardağını, salonda duruşunu unutmuşsun. Sonra yan odada hıçkırığını, koridorda gözyaşlarını, kapıda çarpıp çıkışını unutmuşsun. Bir çiçeğin zehri düşmüş zigon sehpaya, bir rujunun rengi düşmüş oval aynaya. O kavgadan arta kalan kırık vazoyla ikimizin kalbi düşmüş tozlu balkona. İkimizin kalbi düşmüş tozlu balkona. Tozlu balkona.

Duvardaki resminde gülüşün kalmış. Son içtiğin fincanda dudak izlerin. Portmantonun yanında gidişin kalmış. Kapıda bıraktığın ayak izlerin. Yastığının üstünde saçını buldum. Posta kutusunda mektuplarını. En son dinlediğin şarkını buldum. O Hicaz'da kalmış. O Hicaz'da kalmış gözyaşlarını. Yazan böyle yazmış demek şarkıyı. Nasıl anlam buldu sen olmayınca. Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı, içinde salınan yar olmayınca, içinde salınan yar olmayınca.

Diyarbakır Kalesi'nden notlar ve Adiloş Bebe'nin ninnisi. Varamaz elim ayvasına narına, can dayanmazken kırar boynumu yürürüm. Kurdun kuşun bileceği hal değil, sormayın hiç. Lal kara ferman çıka dursun yollara, yarın bahçesi tarumar, kan eder perçem. Olancası bir tutam can, kadasına belasına sunduğum. Ben öleydim loy, elim boş, ayağım pusu. Bir ben bileceğim oysa, ne afat sevdim, bir de ağzı var dili yok. Diyarbakır Kalesi. Açar kan kırmızı yedi verenler ve kar yağar bir yandan. Savrulur karaca dal, savrulur zozan. Bak bıyığım buz tuttu, üşüyorum da. Zemheri de uzadıkça uzadı. Seni baharmışın gibi düşünüyorum. Seni Diyarbakır gibi. Nelere, nelere baskın gelmez ki seni düşünmenin tadı. Hamravat suyu dondu, Dicle'de dört parmak buz. Biz kuyudan işliyoruz kava kacağa, çayı kardan demliyoruz. Anam sır gibi saklar siyatini, yel der baharın geçer. Bacım iki canlı, ağır, güzel kızdır bilirsin. İlki bu, bir yandan saklı utanır ve bir yandan korkar, ölürüm deyip. Bir can daha çoğalacağız bu kış. Bebeğim, neremde saklayayım seni? Hoş gelir, sefa gelir. Ahmet Arif'in yeğeni, doğdun, 3 gün aç tuttu. 3 gün meme vermedik sana, Adiloş bebem. Hasta düşmeyesin diye, töremiz böyle diye. Saldır şimdi memeye, saldır da büyü. Bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır. Tanı bunları, tanı da büyü. Bu namustur, künyemize kazılmış. Bu da sabır, ağulardan süzülmüş.

Her geçiyor. Yüzler alevlerden türkülere geçiyor. Günler alevler gibi geçiyor. Koş, aç kapıyı, yeni ufuk.

0: Freirad, das freie Radio Innsbruck, hört ihr auf folgenden Frequenzen. Im Großraum Innsbruck auf 105,9 MHz. Von Völs bis Telfs und am Seefelder Plateau auf 106,2 und von Hall bis Schwarz auf 89,6. Informationen zum freien Radio Innsbruck, Freirad und zum aktuellen Programm findet ihr auf www.freirad.at.
1: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Mit diesen Worten beginnt die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, wie sie am 10. Dezember 1948 von den Vereinten Nationen verabschiedet wurde. Sie besteht aus 30 Artikeln und soll den größtmöglichen Schutz aller Menschen im Hier und Jetzt gewährleisten. Universell und unteilbar. Für alle. Eigentlich. Doch Menschenrechte werden weltweit verletzt und das jeden Tag. Daher müssen die Menschenrechte ständig aufs Neue betont, verteidigt und lebendig gemacht werden. Und hörbar. Im Sommer 2020 bat Freirad daher RadiomacherInnen und FreundInnen ins Studio, um die 30 Artikel der Menschenrechte im Originaltext in ihrer jeweiligen Muttersprache einzulesen. Daraus ist eine multilinguale Lesereihe entstanden, die Freirad wöchentlich ausstrahlt.
2: Resolution 217a 3 der Generalversammlung vom 10. Dezember 1948. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Präambel. Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet. Da die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei geführt haben, die das Gewissen der Menschheit mit Empörung erfüllen, und da verkündet worden ist, dass einer Welt, in der die Menschen Rede- und Glaubensfreiheit und Freiheit von Furcht und Not genießen, das höchste Streben des Menschen gilt. Da es notwendig ist, die Menschenrechte durch die Herrschaft des Rechtes zu schützen, damit der Mensch nicht gezwungen wird, als letztes Mittel zum Aufstand gegen Tyrannei und Unterdrückung zu greifen. Da es notwendig ist, die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Nationen zu fördern. Da die Völker der Vereinten Nationen in der Charta ihren Glauben an die grundlegenden Menschenrechte, an die Würde und den Wert der menschlichen Person und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut bekräftigt und beschlossen haben, den sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen in größerer Freiheit zu fördern. Da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen auf die allgemeine Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten hinzuwirken. Da ein gemeinsames Verständnis dieser Rechte und Freiheiten von größter Wichtigkeit für die volle Erfüllung dieser Verpflichtung ist, verkündet die Generalversammlung diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte als das von allen Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal. Damit jeder Einzelne und alle Organe der Gesellschaft sich diese Erklärung stets gegenwärtig halten und sich bemühen, durch Unterricht und Erziehung die Achtung vor diesen Rechten und Freiheiten zu fördern und durch fortschreitende nationale und internationale Maßnahmen ihre allgemeine und tatsächliche Anerkennung und Einhaltung durch die Bevölkerung der Mitgliedstaaten selbst, wie auch durch die Bevölkerung der ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiete zu gewährleisten.
3: Madde 1. Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyetiyle hareket etmelidirler. Madde 2. Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide, milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin iş bu beyannamede ilan olunan tekmil haklardan ve bütün hürriyetlerden istifade edebilir. Bundan başka, bağımsız memleket uyruğu olsun, vesayet altında bulunan, gayri muhtar veya sair bir egemenlik kayıtlamasına tabi ülke uyruğu olsun, bir şahıs hakkında uyruğu bulunduğu memleket veya ülkenin siyasi, hukuki veya milletler arası statüsü bakımından hiçbir ayrılık gözetilmeyecektir. Madde 3. Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır. Madde 4. Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz. Kölelik ve köle ticareti her türlü şekliyle yasaktır. Madde 5. Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayri insani, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere tabi tutulamaz. Madde 6. Herkes her nerede olursa olsun hukuk kişiliğinin tanınması hakkına haizdir. Madde 7. Kanun önünde herkes eşittir ve farksız olarak kanunun eşit korunmasından istifade hakkına haizdir. Herkesin iş bu beyannameye aykırı her türlü ayırt edici muameleye karşı ve böyle bir ayırt edici muamele için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır. Madde 8. Her şahsın kendini anayasa veya kanun ile tanınan ana haklara aykırı muamelelere karşı fiili netice verecek şekilde milli mahkemelere müracaat hakkı vardır. Madde 9. Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkolunamaz veya sürülemez. Madde 10. Herkes haklarının, vecibelerinin veya kendisine karşı cezai mahiyette herhangi bir isnadın tespitinde tam bir eşitlikle davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından adil bir şekilde ve açık olarak görülmesi hakkına sahiptir. Madde 11. Bir suç işlemekten sanık herkes, savunması için kendisine gerekli bütün tertibatın sağlanmış bulunduğu, açık bir yargılama ile kanunen suçlu olduğu tespit edilmedikçe masum sayılır. Hiç kimse işlendikleri sırada milli veya milletler arası hukuka göre suç teşkil etmeyen fiillerden veya ihmallerden ötürü mahkum edilemez. Bunun gibi suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha şiddetli bir ceza verilemez. Madde 12. Hiç kimse özel hayatı, ailesi, meskeni veya yazışması hususlarında keyfi karışmalara, şeref ve şöhretine karşı tecavüzlere maruz bırakılamaz. Herkesin bu karışma ve tecavüzlere karşı kanun ile korunmaya hakkı vardır. Madde 13. Herkes herhangi bir devletin sınırları dahilinde serbestçe dolaşma ve yerleşme hakkına haizdir. Herkes kendi memleketi de dahil herhangi bir memleketi terk etmek ve memleketine dönmek hakkına haizdir. Madde 14. Herkes zulüm karşısında başka memleketlerden mülteci olarak kabulü talep etmek ve memleketler tarafından mülteci muamelesi görmek hakkına haizdir. Bu hak gerçekten adi bir cürüme veya Birleşmiş Milletler prensip ve amaçlarına aykırı faaliyetlerde müstenit kovuşturmalar halinde ileri sürülemez. Madde 15. Her ferdin bir uyrukluk hakkı vardır. Hiç kimse keyfi olarak uyrukluğundan ve uyrukluğunu değiştirmek hakkından mahrum edilemez. Madde 16. Evlilik çağına varan her erkek ve kadın, ırk, uyrukluk veya din bakımından hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın evlenmek ve aile kurmak hakkında haizdir. Her erkek ve kadın evlenme konusunda, evlilik süresince ve evliliğin sona ermesinde eşit hakları haizdir. Evlenme akdi ancak müstakbel eşlerin serbest ve tam rızasıyla yapılır. Aile cemiyetin tabi ve temel unsurudur. Madde 16. Evlilik çağına varan her erkek ve kadın, ırk,

Madde 17. Her şahıs tek başına veya başkalarıyla birlikte mal ve mülk sahibi olmak hakkına haizdir. Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden mahrum edilemez. Madde 18. Her şahsın fikir, vicdan ve din hürriyetine hakkı vardır. Bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyeti, dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel surette öğretim, tatbikat, ibadet ve ayinlere izhar etmek hürriyetini içerir. Madde 19. Her ferdin fikir ve fikirlerini açıklamak hürriyetine hakkı vardır. Bu hak fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek, memleket sınırları mevzu bahis olmaksızın malumat ve fikirleri her vasıta ile aramak, elde etmek veya yaymak hakkını içerir. Madde 20. Her şahıs saldırısız toplanma ve dernek kurma ve derneğe katılma serbestisine maliktir. Hiç kimse bir derneğe mensup olmaya zorlanamaz. Madde 21. Her şahıs doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkına haizdir. Her şahıs memleketin kamu hizmetlerine eşitlikle girme hakkına haizdir. Halkın iradesi kamu otoritesinin esasıdır. Bu irade gizli şekilde veya serbestliği sağlayacak, muadil bir usul ile cereyan edecek, genel ve eşit oy verme yoluyla yapılacak olan devri ve dürüst seçimlerle ifade edilir. Madde 22. Her şahsın cemiyetin bir üyesi olmak itibariyle sosyal güvenliğe hakkı vardır. Haysiyeti için ve şahsiyetinin serbestçe gelişmesi için zaruri olan ekonomik, sosyal ve kültürel hakların milli gayret ve milletler arası işbirliği yoluyla ve her devletin teşkilatı ve kaynaklarıyla mütenasip olarak gerçekleştirilmesine hakkı vardır. Madde 23. Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır. Herkesin hiçbir fark gözetilmeksizin eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır. Çalışan her kimsenin kendisine ve ailesine insanlık haysiyetine uygun bir yaşayış sağlayan ve gerekirse her türlü sosyal koruma vasıtalarıyla da tamamlanan adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır. Herkesin menfaatlerinin korunması için sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı vardır. Madde 24. Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır. Madde 25. Her şahsın gerek kendisi gerekse ailesi için yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imkanlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır. Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkına haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar. Madde 26. Her şahsın öğrenim hakkı vardır. Öğrenim hiç olmazsa ilk ve temel safhalarında parasızdır. İlk öğretim mecburidir. Teknik ve mesleki öğretimden herkes istifade edebilmelidir. Yüksek öğretim, liyakatlerine göre herkese tam eşitlikle açık olmalıdır. Öğretim, insan şahsiyetinin tam gelişmesini ve insan haklarıyla ana hürriyetlerine saygının kuvvetlenmesini hedef almalıdır. Öğretim, bütün milletler, ırk ve din grupları arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu teşvik etmeli ve Birleşmiş Milletler'in barışın idamesi yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir. Ana baba çocuklarına verilecek eğitim türünü seçmek hakkını öncelikle haizdirler. Madde 27. Herkes topluluğun kültürel faaliyetine serbestçe katılmak, güzel sanatları tatmak, ilim sahasındaki ilerleyişe iştirak etmek ve bundan faydalanmak hakkına haizdir. Herkesin yarattığı her türlü bilim, edebiyat veya sanat eserlerinden mütevellit manevi ve maddi menfaatlerin korunmasına hakkı vardır. Madde 28. Herkesin İş bu beyannamede derpiş edilen hak ve hürriyetlerin tam tatbikini sağlayacak bir sosyal ve milletler arası nizamı hakkı vardır. Madde 29. Her şahsın şahsiyetinin serbest ve tam gelişmesi ancak bir topluluk içinde mümkündür ve şahsın bu topluluğa karşı görevleri vardır. Herkes haklarının ve hürriyetlerinin kullanılmasında sadece başkalarının haklarının ve hürriyetlerinin gereğince tanınması ve bunlara saygı gösterilmesi amacıyla ve ancak demokratik bir cemiyette ahlakın, kamu düzeninin ve genel refahın haklı icaplarını yerine getirmek maksadıyla kanunla belirlenmiş sınırlamalara tabi tutulabilir. Bu hak ve hürriyetler hiçbir veçhiyle Birleşmiş Milletler'in amaç ve prensiplerine aykırı olarak kullanılmaz.